0: Mirchi, it's hot.
1: Akkadi bakkadi dikka dikkadi dikkadi dikkadi dikka dikkadi dikka dikkadi dikkadi dikkadi dikkadi dikkadi dikkiro dikkiro dikkiro
2: dikkiro dikkiro dikkiro.